kanti le ntombazana ikhona ikhuluma no mistress ithi ngiyambona umaster wabo nakho konke ngiyayibona inkosi nakho konke ngiyambona